seni baxmaq fikrim şixar tartulu rahat da küçün yan ne da ağ sarıl sadık

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kondes ambitsia, giqvardes traditsia. Radio Derdimendi, shgers kartulat.
0: Radio Derdimendis ekskluzivi.

Sefer Fatsmunde. Çayı bilim tkvartan heyvaz. Tagazap hulis mağrebi.

0: Webgoldze www. newparfum.lico.
1: Ikteni kasqvepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.

0: Gel.
1: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
2: Kondes ambitsiya. Giqvardes traditsiya. Radyo Derdimendi. Şgers kartulat.

0: Radyo Dördimendis Ekskluziv.
1: Vincecebs i Spoulops i Pove. Cra, șuidi da erti. Radyo Dördimendi.
2: Saat is Dördimendi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Şin şuf sahara xlatimka. Şuf şeni çahudeba. Şeni tavi amaçimda. Twali

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Aradavits mi bay? Ulevo siharuts. Chahutebis da zardilobis bria. Stumaris mi bay? Zabarula pura maris.